Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırıyor links genug. Kemi firin, halak firin. Sevil.

0: yaşaklığın. Mo, mo,
1: mo.
0: Ma, zinek gibi datır doğruz. Skal, namış.
2: Ik, ma, mene witkapoen.